0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğuduyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcos Squeira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesiyle Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Diskant Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları, Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz, Yapım, Kalan Müzik, Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu, Edit ve Mix, Can Karadoğan, Fotoğraf, İlker Berkman, Yayın Formatı, Dijital Albüm, 65 dakika 24 saniye, Yayın Tarihi, 9 Ekim 2025.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Samuel Duşkin. Polonya doğumlu, Amerikalı kemancı, besteci ve eğitimci Samuel Duşkin, Igor Stravinsky ile yakın işbirliği ve 20. yüzyılın önemli keman eserlerini kayıtlar yoluyla dinleyicilere tanıtmasıyla anılır. 1903 yılında 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Duşkin, ilk müzik eğitimine New York'taki Müzik Sanatları Enstitüsü'nde başladı. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda kemancı Guillaume Remy ve besteci Gabriel Ganay'ın öğrencisi oldu. Ayrıca Fritz Kreisler ve Leopold Auer'i de etkili öğretmenleri arasında saydı. 1918'de Paris ve Londra'daki ilk konserlerinden sonra 1924'te New York'ta bir resital veren sanatçı, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve İsrail'deki büyük orkestralarla performanslar sergileyerek uluslararası bir kariyer inşa etti. Bu performanslarda genellikle çağdaş repertuara ağırlık verdi. 1930'da Paris'te besteci Igor Stravinsky ile tanıştı. Stravinsky'nin re majör keman konçertosunun şekillenmesinde teknik tavsiyelerde bulundu. Stravinsky keman konçertosunu Duşkin'e ithaf etti. 1935'te Stravinsky yönetiminde konçertonun ilk kaydını yapan kemancı, eseri 60'dan fazla kez seslendirdiği kapsamlı bir turneye çıktı. Maurice Ravel'in Çıganı'nın yanı sıra Sergei Prokofiev, Bohuslav Martinu, Gabriel Pierne ve George Gershwin'in eserlerinin dünya premierlerini gerçekleştiren Duşkin, virtüöz kariyerinin yanı sıra keman etütleri besteledi. Hem klasik hem de modern eserlerin keman ve piyano için transkripsiyonlarını yaptı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde saygın bir keman tekniği öğretmeni olarak görev yapan Samuel Duşkin, 24 Haziran 1976'da Manhattan'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Şostakoviç, Puccini'nin operaları hakkında berbat diye haykıran Benjamin Britten'a, "Hayır Benjamin, yanılıyorsun. Harikulade operalar yazdı ama müziği berbattı." demiş. Hector Berlioz, "Gerçek müziğin ve müzisyenlerin baş belası olan divalardan iğreniyorum." demiş. Philip Glass, "Beni minimal besteci olarak tanımladılar. Bu tanımı gerçekte hiç kabul etmesem de alıştım." demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.

Alman besteci Norbert Burgmüller'in erken ölümün ardından bir hayli yakındı Schumann. Yakınmakta da haklıydı. Kendisiyle aynı yıl 1810'da doğan Norbert, 26 yaşında ölmeseydi bestecilik yeteneği kim bilir nasıl gelişecekti. Parlak ve duyarlı bir besteciydi. Umut vadeden kariyeri henüz 26 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. Olağanüstü müzik yeteneğiyle donanmış olan Burgmüller, senfoniler, piyano konçertosu, oda müziği, vokal eserler ve diğer orkestra eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eser besteledi. Yeteneklerine rağmen Burgmüller'in hayatı mücadelelerle geçti. Epilepsi hastasıydı. Duygusal sıkıntıya bir tepki olarak aşırı alkol tüketimi epilepsi nöbetlerini daha da kötüleştirdi. İki nişanlısından ayrılması yoğun bir üzüntü getirdi besteciye ve bu da hastalık ve depresyonla gölgelenen yaşamına olumsuz etki etti.

Brook Miller ilk piyano konçertosunu bestelediğinde çağdaşı Robert Schumann'da Opus 92 ve Opus 134 sayılı iki piyano eserini bestelemişti. Bu eserler Schumann'ın en iyi eserleri olmasa da kendine özgü güzellikleriyle bir dehanın izlerini taşıyordu. Brook Miller'in piyano konçertosunda ise kendinden emin bir akıcılık, Weber ve Hummel'in ruhunun izlerini taşıyan daha geleneksel özellikler vardı. Ancak herkesi büyüleyen şey konçertonun ikinci bölümüydü. Piyano, solo, cello ve orkestra arasında olağanüstü bir diyaloğun duyulduğu bu yavaş bölümde Brook Miller her iki çalgının ve orkestranın birbirini ezmeden kendi sesini duyurmasına eşit olanak sağlamıştı. Brook Miller'in erken ölümü bu türdeki tek eseri olan piyano konçertosunun etkisini ve yayılmasını ve yeterince takdir edilmesini sınırladı.

Burgmüller'in henüz 16 yaşındayken yazdığı piyano sonatını Schumann mükemmel bir eser olarak nitelendirmiş, tutkulu, etkileyici ve dikkat çekici piyano sonatının açılış bölümü hakkında şunları yazmıştı. Bölüme yoğun, güzel ve güçlü bir tutku hakimken besteci heyecanının kontrolünde elinde tutuyor. Böylece kalbi hem coşturuyor hem de aynı anda sakinleştiriyor. Robert Schumann'ın yazılarında ve ara sıra yaptığı performanslarda Burgmüller'e verdiği destek, bestecinin eserlerinin tamamen unutulmamasını sağlamıştır.

Besteci Mendelssohn da Burg Müller'i destekledi ve konser programlarına dahil etti. Johannes Brahms da aynı şekilde. Schumann 1838'de Leipzig Gewandhaus'ta Mendelssohn yönetimindeki bir konserin ardından yazdığı yazıda Burg Müller'in 1. senfonisini son zamanlarda yaratılmış en soylu senfoni olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Schubert'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Do minör senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde Burg Müller'in kendine özgü sesiyle öne çıkan 1. senfonisinin özgünlüğünden ve şaşırtıcı yeniliğinden övgüyle söz edildi.

Norbert Burgmüller'in Opus 7 re minör 2 no'lu yaylı dörtlüsü Burgmüller'in henüz genç bir delikanlı olduğu 1825-1826 yılları arasında bestelenmiş erken romantik oda müziğinin güzel bir örneğidir. Bu dörtlü Burgmüller'in kısa bir süre içinde yazdığı dört eserinden biridir ve Beethoven'la çağdaşlarının oda müziği gelenekleriyle olan derin bağını yansıtır. Müzik erken romantik tarzın ayırt edici özelliklerinden olan etkileyici melodiler ve dinamik kontrastlarla doludur. Burgmüller'in yazımı, biçime erken yaşta hakimiyetini ve lirikliği dramatik gerilimle dengeleme yeteneğini de gösterir. Bu nitelikler daha sonra Schumann ve hatta Brahms'ın eserlerinde de yankı bulacaktır. Gençlik dönemine ait olmasına rağmen dörtlünün ifade gücü ve yapısal netliği Burgmüller'in besteci olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Yaşamı boyunca sadece piyano konçertosu, birinci senfonisi, bazı koro parçaları halka açık olarak seslendirilen Burgmüller'in eserlerinden bazıları 1980'lerde yeniden gündeme getirildi. Klasik müzik tarihinde yeniden yankı bulan eserleri 1986 yılında Düsseldorf'ta Burgmüller'in ölümünün 150. yıl dönümünü anma konserinde ilk kez seslendirildi. Kabul edelim ki onun hakkında çok az şey biliyoruz. Alman besteci Burgmüller'in hayatı ve kariyeri kısa sürmüş olsa da ardında bıraktığı zengin müzik mirası büyüleyici. Hak ettiği ilgiyi göremeden yaşama veda eden Norbert Burgmüller hakkında Alman oyun yazarı, romancı ve şair Karl Immermann bir keresinde şunları yazmış. Burgmüller hiçbir notayı sadece var olsun diye yazmadı. Her ton yaşayan bir gereklilikten doğdu. Kendini hissedilmeyen, geleneksel yollarla tatmin etmektense o bir şeyi bitmemiş bırakmayı tercih etti.

Bizim mutfağa tadımlıktan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Öncelikle bu hafta sesim için lütfen kusura bakmayınız. Biraz hastayım maalesef. Malum salgın herkesi vurdu. Bu hafta uzun bir süreden sonra tek bir bestecinin eserlerine odaklandığım programlardan biri olacak. Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu olan meşhur Astor Piazzolla'nın birçok kült eserinden seçkileri sizlere farklı ansambulların kayıtlarından dinleteceğim. Konuşmak için sürem az, sizler için seçtiğim eserlerse çok. Dolayısıyla hemen ilk eserimize geçiyorum. Şimdi dünyaca ünlü İsveçli klarnet sanatçısı Martin Fröst'ün Kraliyet Stockholm Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği La Muerte del Ángel'i dinliyoruz.

Kraliyet Stockholm Filarmoni Orkestrası eşliğinde Martin Fröst'ü dinledik. Sırada Berlin Filarmoni Orkestrası'nın meşhur 12 cellisti var. Şimdi onlardan Adios Nonino'yu dinliyoruz.

Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellistinden Adios Nonino'yu dinledik. Şimdi sırada bestecinin yine çok ünlü bir eseri var. Milonga del Angel. Eseri çağımızın en büyük çellistlerinden biri olan Yo-Yo Ma'dan dinliyoruz.

Yoyoma'dan Milonga del Angel dinledik. Sırada Fuga y Misterio var. Eseri European Guitar Quartet'in 2014 yılında kaydettikleri Dansa adlı albümlerinden dinliyoruz.

European Gitar Kuartet'ten Fuga in Misterio'yu dinledik. Sırada bestecinin en ünlü eserlerinden biri olan Oblivion var. Eseri saksafon kuartete uyarlanmış versiyonuyla Italian Saksafon Kuartet'in The Sound of the Italian Saxophone Quartet adlı albümlerinden dinliyoruz.

İtalyan Saksafon Kuartet'ten Oblivion'u dinledik. Sırada yine Yoyoma'nın bir kaydı var. Bir çelist olarak eserin açık ara en güzel yorumunun bu olduğunu düşündüğüm kayıt. Şimdi Le Grand Tango'yu Yoyoma'nın piyanist partneri Katrin Stott'la birlikte 1997 yılında kaydettikleri The Soul of Tango isimli albümünden dinliyoruz.

Yo-Yo Ma ve Catherine Stott'tan Le Grand Tango'yu dinledik. Sırada küçüklüğümde neredeyse her gün dinlediğim, Türkçesi kıskançlık anlamına gelen Selos adlı eser var. Eseri dünyaca ünlü kemancı Gidon Kremer'in 1996 yılında kaydettiği Hommage à Piazzolla adlı albümden dinliyoruz.

Gidon Kremer'den Selos'u dinledik. Sırada Piazzolla'nın tartışmasız en ünlü eserlerinden biri olan Liber Tango var. Eserin birçok farklı ansambldan pek çok farklı aranjesi mevcut. Benim sizler için seçtiğimse en ilginç versiyonlarından biri olabilir. Şimdi Liber Tango'yu ünlü İngiliz trompetçi Alison Balsam, Maestro Edward Gardner ve Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Alison Balsam, Edward Gardner ve Göteborg Senfoni Orkestrası'nı dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sizler için Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 cellistinden bir eser daha seçtim. Belki de meslek hastalığı diyeceksiniz ama cello kayıtları tabii ki diğer kayıtlardan daha fazla oluyor benim programlarımda. Şimdi Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 cellistinin 2016 yılında kaydettikleri Horace Sero adlı albümlerinden Calambre'yi dinliyoruz.

Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellistinden Kallambra'yı dinledik. Sırada son eserimiz var. Program boyunca sadece Astor Piazzolla'nın eserlerine yer verdim. Ancak kapanışı farklı bir eserle yapmak istiyorum. Danimarkalı kemancı ve besteci Jacob Gade'in en meşhur eseri Jalousie, yani kıskançlıkla. Eseri aynı zamanda aranjesini de kendileri yapan eski Artemis Quartet üyesi çellist Eckhard Runge ve piyanist partneri Jacques Amon'dan dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok eski bir dostum var.
1: Harika.
0: Besteci, orkestra şefi Kemal Güneç. Hoş geldin
1: Kemal. Hoş bulduk. Tekrar beraber olmak benim için çok mutluluk. Bir de emekli olduktan sonra gelmek.
0: Evet,
1: daha
0: evet.
1: Da şey.
0: Gerçekten öyle. Çok yeni, yakında emekli oldu sevgili Kemal Güneç. Hayırlı olsun diye başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Önemli değil mi? Yıllarca çalışmak Ankara Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası. Evet. Yıllardır orada orkestra şefi. Pek çok konserler yönetmek, provalar, festivaller, yurt dışı
1: çok
0: seyahatleri.
1: Çok iyi oldu tabii. Çok.
0: Oradan başlayalım istersen. Nasıl girdin konservatuvar eğitiminden sonra?
1: Sonra
0: tabii ki.
1: Evet.
0: 1988 yılında.
1: 88 yılında oba ve kompozisyon bölümünden mezun oldum. Oba hocam rahmetli Şakir Yolaç.
0: Evet.
1: Kompozisyon hocam yine rahmetli anıyorum. Sabahattin Kalender.
0: Evet.
1: İkisine buradan çok teşekkür ederim. Oba'ya tabii İrfan Hoca ile başladım. Bunu da söylemem gerekiyor.
0: Evet.
1: Ellerinden öperim.
0: Değerli isimler hepsi.
1: Ya o dönem öyleydi sanki.
0: Evet.
1: Eşe Hanım yani bir baktığınız zaman o döneme tabii şu anda fazla bilmiyorum ama gerçekten Cumhuriyet'in ikinci kuşak hocalarıyla beraber, besteciler, hocayla beraber çalışmak bizim için çok önemli ve çok gurur verici bir şey ve çok şey öğrendik onlardan.
0: Sizin sınıfınız da çok özeldi sanıyorum değil mi? O kadar çok insan
1: dönem
0: şu anda,
1: evet,
0: o dönem.
1: Dönem. Biz hep sınıf demiyoruz da çünkü bir aşağı bir yukarısı hep olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, hep bilinen isimler şu anda. Müzik dünyasında olan isimler.
1: Tabii, şimdi biz hocalarımızın yerine geçmiş oluyoruz tabii o zamanki şeye bakarsak. Tabii işte Naci var, Cem
0: Naci
1: Dizdir,
0: Özgür,
1: Turgay
0: evet.
1: Abi, Turgay Erdener abi.
0: Turgay Erdener.
1: Sonra.
0: Asistan sanıyorum, yeni
1: tabii,
0: mezun
1: başladım,
0: muydu?
1: Tabii başladım, mezundu tabii. Turgay
0: Bestecilik bölümü.
1: Hep bestecilere gidip çalınıp her şeyi gösterirdik. Sorardık Turgay abi. O da hiç gocunmadan hep yardımcı olurdu bize ve yol gösterirdi.
0: Çağatay yani, var tabii. Çağatay Akyol.
1: Tabii. Evet. Yani şu anda aklım, o kadar çok insan
0: evet,
1: var ki yani.
0: Evet,
1: atlamamak için şey atlamayayım diye saymıyorum o yüzden.
0: Evet evet. Biz böyle hemen aklımıza ilk gelenleri söyleyelim. Hepsine selamlarımızı gönderelim.
1: Tabii ki.
0: Hemen belediye kent orkestrasına mı oldu giriş?
1: Güzel soru. Şimdi ben okul döneminde tiyatronun mezuniyetlerinde ben oyun müzikleri yapıyordum. Öyle giderken Sabahattin hocamla konuşurken hocam dedim ben hani okulda ve hocalık veyahut da herhangi bir şey yapmak istiyorum ama beste yapmak istiyorum. O zaman oğlum dedi sana şey dedi oyun müziği bestele dedi. Tamam hocam dedim. Böylece ben oyun müziğine başlamış oldum. Derken giderken böyle artık şey o zaman yine rahmetli Bozkurt Kuruç genel müdürdü ve hocamızdı.
0: Devlet tiyatrolarında. Evet.
1: Onu konuşurken falan ben tabii yaptığım eserler ilgiyi görmeye başladı. Yaptığım işler değerlendirmeye başlayınca Bozkurt Kuruç bana dedi ki gel seni devlet tiyatrolarının genel müzik direktörü yapalım mezunluktan.
0: Ne güzel.
1: Aa, heyecanlandım. Hocama da gittim anlattım. Hocam da tabii konuda Bozkurt Kuruç'la konuşmuş. Tam böyle işler olacaktı. Kuvvet Savaşı başladı ve Bozkurt Hoca'yı görevden aldılar. Benim o anda her şey durdu.
0: Evet.
1: O anda da tek açılan yerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın imtihanı vardı.
0: Evet.
1: Mezun olmuştum. Ben de oraya girdim de takip ediyordum ki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. Çok güzel işler yapıyor. Caz konserleri hem ben sevdiğim tarz şeyler vardı. Oraya girdim ve orada 36 yıl bitti. 20 yıldır şefliğini yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi de emekli oldum orada.
0: Evet, evet. Tekrar hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben emekli olan sanatçıların daha çok çalıştığını biliyorum.
1: Kendimize zaman ayırıyoruz.
0: Evet,
1: o yüzden
0: evet. Hele bir besteci en çok üreteceğin zamanlar olacak diye düşünüyorum bundan
1: kesinlikle.
0: Sonra.
1: Kesinlikle. Zaten emekli olduktan sonra şurada kaç oldu? Şubat'ta olmuştu.
0: Çok yakın.
1: Ve bir sürü iş yaptım.
0: Evet,
1: o an,
0: evet.
1: Yani ürettim. Başka konserlere gittim, yönettim. Belki de şeyden olabilir bu. Orada sadece orkestranın yapacağı provalar, yapılacak konserler, projeler düşündüğümüz için kendimize pek fırsat ayıramadık. Ama emekli olduktan sonra hep şey dedim. Emekli olduktan sonra yapacağım şeyler içerisinde kendime zaman ayıracağım ve kafamda oluşturacağım işleri, besteleri yapmak diye öyle kendime söz vermiştim ve başladım.
0: Evet, başladın biliyorum. Gerçekten takip ediyorum. Pek çok beste var. Hepsini konuşacağız ama ben aslında sizin dönemden söz edince ilk müzik aramızda o şekilde verelim istiyorum. Değerli piyanist
1: ay
0: Yeşim
1: canım.
0: Gökalp. Gerçekten Çok erken yitirdik onu.
1: Maalesef.
0: Geçen yıl 1 Aralık 2025'miş baktım. O tarihte yitirmişiz. Çok çok çok yakın. Onun için bir prelüt bestelemişsin. Hangi yıl bilemiyorum ama o, yakında.
1: Sen de yakınlarda bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama 2021.
0: 2021
1: yılında.
0: Evet.
1: Yeşim'le okuldan çok dostluğumuz çok güzeldi yani. Ben işte mesela ilk denemelerimi Yeşim'e çaldırdım. Piyano eserlerim gitti. Yani o işte çalardı. İşte burası şey pozisyonu uygun değil. Ha derken yine karşılaştık dedi. Konuşuyor ben de Türk beste. Yeşim bu arada Türk besteciler için çok uğraşıyor. Yani bütün
0: Kayıtlar
1: kayıtlarını
0: yaptı.
1: yaptı
0: Evet.
1: ve gerçekten çok önemli. Bu yani bizim besteciler Türk besteciler için önemli bir şeyler yaptı. Allah rahmet eylesin. Konuşurken Kemal dedi senin bestelerini çalmak isterim dedi. Ne yapalım? O zaman ben dedim senin için bir tane prelüt yazayım dedim. Tamam dedi. Yazdım gönderdim. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum tabii.
0: Evet,
1: Onu da
0: evet.
1: kayda aldı ve Çağdaş Türk
0: Evet.
1: Bestecileri şeyinde albüm içerisinde yer alıyor eserim.
0: Evet, ilk müzik aramızı onunla verelim. Kemal Günüç'ün Prelüdünü dinliyoruz.
1: Yeşim için prelüt.
0: Evet, Yeşim için
1: Ki tabii
0: Prelüt
1: yeşim
0: adı da.
1: ya
0: Evet,
1: tabii
0: Yeşim için Prelüt
1: prelüt.
0: adında da var.
1: Evet.
0: Evet, Yeşim Gökalp seslendiriyor.

0: Kemal Günüç'ün Yeşim için Prelüt adlı eserini dinledik. Yeşim Gökalp seslendirdi. Sevgili Yeşim'i de saygıyla anarak Kemal'le sohbetimize devam ediyoruz. Biraz yakınlarda, çok yakında değil mi? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'yla seslendirilen bir eserim var, ona geçmek istiyorum.
1: Geçelim, evet.
0: Çok güzel bir eser. Ben dinlediğim için söylüyorum, videolarını izledim birkaç tanesini. Öncesinde de sevgili Çağatay Akyol'un bir konserinde Bilgin Canaz'la seyirciler arasındaydık. Onunla konuştuk, işte biz Eskişehir'e gideceğiz, Kemal'in bir eserini seslendireceğiz falan diye. Çok heyecanlıydı. Nasıl bir proje bu Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda?
1: Evet, şöyle bir şey. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü 10 günde yazmak zorunda kaldım
0: O kadar
1: mesela.
0: kısa
1: Kısa
0: sürede.
1: zamanda.
0: Evet.
1: Çünkü ben daha önce sezon programı yapılırken ben 6 Mayıs'ta başka bir program yönetecektim. Orkestra şefi olarak katılacaktım. Sonra şey dediler, o gelecek solistle anlaşamamışlar. İptal ettiler, başka program koydular. Tamam dedi, o program iptal olunca dediler ne yapacağız? O zaman dur ben bir şey yazayım bari Yunus Emre dedim. Yazabilir misiniz? Deneyeceğim dedim. Bilmiyorum dedim. Onu hemen tabii Çağatay'ı aradım ve Bilgin'i aradım. Dedim ki 6 Mayıs nasıl sizin için? Uygun mudur? Hayırdır dedi. Ben de dedim ki ben bir konçerto yazmaya başlıyorum. Dur dedi ne zaman çalışacağız nasıl olacak? Dedim siz ben size güveniyorum. Siz bana güveniyorsunuz. Tamam dedim. Ondan sonra oturdum. Ben tabii Yunus Emre'yi biraz araştırdım. Nasıl
0: Şiirlerini herhalde.
1: Şiirlerini.
0: Evet tabii.
1: Ondan sonra onu çünkü oradan yola çıkarak yaptım. Ha. Yazdım hemen ben Çağatay ile Bilgin'e gönderdim. Onlar da çalışırken. Neyse ki alnımızın akıyla çok güzel bir, güzel yani kendim için seveceğim ama güzel bir eser çıktı. Seyirciyi de kattım. Daha önce Göbektepe'de kullanmıştım seyirci. Seyirci ekranda Yunus Emre'nin şiiri her bölüm başında o bölümü anlatan şiirleri okudular ve şey eserin içerisine girdiler.
0: Okuyorlar ve seslendiriyorlardı sanıyorum şiirleri.
1: Yüksek sesle okuyorlar.
0: Evet, çok önemli o.
1: Ve ama şöyle bir şey oluyor mesela ilk başta dağınık başlayan bir şey sonradan hep beraber birliğe doğru gitti. Yani Yunus Emre'nin felsefesinde benlikten birliğe doğru gidiş vardır ya.
0: Evet.
1: Onu orada yakaladık ve bunu hissettim ben seyirciler. Bir de tabii şey enteresan kendi eserini yönetmek bir şefin
0: Çok önemli,
1: çok,
0: çok
1: çok.
0: önemli. Gerçekten öyle. Ben daha önceki sanıyorum ilk konçertoydu değil mi? 2020'deki
1: Göbekli Tepe.
0: ilk nefes bir dokunuş.
1: Dokunuş.
0: Göbekli Tepe seslendirdik burada konuştuk da.
1: Evet.
0: Onun Rusya'da, St. Petersburg'da
1: Evet.
0: seslendirildiğini biliyorum. Sanıyorum gidememiştin değil mi?
1: Gidememiştim.
0: Evet.
1: Emekli değildim. O
0: Evet
1: yüzden
0: ya
1: diye
0: her zaman üzülmüşümdür. Besteci orada olmalı hatta yönetmeli.
1: Yönetme kısmı tartışabiliriz
0: Evet.
1: ama ben daha çok yönetmekten ziyade karşıdan dinlemek benim daha çok
0: Evet.
1: keyif
0: Nasıl
1: veriyor bana.
0: o duyguyu hani hissettiklerini verebiliyorlar mı acaba diye değil mi? Orada olmak, salonda olmak çok
1: Olmak
0: önemli.
1: çok önemli. Tabii söyleyeceğimiz şeyler vardır. Hani şurası belki böyle olur diye. Ama
0: Evet.
1: artık
0: Neyse bundan sonra. Bundan sonra
1: inşallah.
0: diyelim. Orada hem bulunmak hem yönetmek oldu değil mi?
1: Evet.
0: Eserin adını da verelim. Bir Ben Vardır,
1: Aşkın
0: Aşkın
1: Yolu.
0: Yolu. Anlatıyor yani değil mi? Şiirlerden alınmış
1: Alınmış
0: bir.
1: tabii her bölüm başında
0: Nasıl
1: bölümde.
0: o duyguyu hani hissettiklerini verebiliyorlar mı acaba diye değil mi? Orada olmak, salonda olmak çok
1: Olmak
0: önemli.
1: çok önemli. Tabii söyleyeceğimiz şeyler vardır. Hani şurası belki böyle olur diye. Ama
0: Evet.
1: artık
0: Neyse bundan sonra
1: inşallah.
0: diyelim orada hem bulunmak hem yönetmek oldu değil mi?
1: Evet.
0: Eserin adını da verelim. Bir Ben Vardır,
1: Aşkın
0: Aşkın
1: Yolu.
0: Yolu.

0: sonsuzluğa giden bir yolculuğu hep beraber, seyirciyle beraber biz de yapmış olduk.
1: Aslında kısa bir eser değil, değil mi?
0: 40
1: 40
0: dakika, 40
1: dakika,
0: dakika.
1: uzun bir eser.
0: Evet.
1: İzleyici neler söyledi? Sonradan onlarla konuştunuz mu bilmiyorum konser
0: Birkaç kişiyle
1: sonrası.
0: geldiler, konuştuk. Çünkü bir arada mesafe vardı seyircilerle bulaşmamız için. Çok etkilendiklerini ve şeyi söylediler. Bunu okudukları zaman, şiiri anladıkları, hissettikleri anda ve müzikle beraber o yolculuğun içerisine ve aşamaları beraber yaşadıklarını söylediler. Ve ben çok tabii
1: Mutlu olduğunu
0: doldum
1: tabii yani
0: tabii.
1: başardım
0: Yani
1: diyerek herhalde.
0: demek ki ulaşabildim. Yani
1: Evet, evet.
0: o şeyi başarabildik diye
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: mutlu oldum.
1: O duyguyu vermek önemli. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra eserden sanıyorum bir bölüm seçmiş sevgili Kemal.
0: Evet. Yani doğrusu şöyle, her bölümler
1: Kısa
0: kısa
1: kısa.
0: kısa bölüm yani
1: Evet,
0: seçtim.
1: evet. Hepsini çalamayacağız tabii. Bir bölümünü dinleyelim. Kemal Günüç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Solistler sevgili Çağatay
0: Evet.
1: Akyol, arp sanatçımız ve Bilgin Canaz,
0: Evet.
1: Neyzen Bilgin Canaz'ı dinliyoruz. Kemal Günüç'le sohbetimize sonra devam edeceğiz.

0: Kemal Günüç yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Kemal Günüç'ün eserini dinledik. Bir Ben Vardır, Aşkın Yolu. Solistler Çağatay Akyol ve Bilgin Canaz'dı. Kemal Günüç'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi çok yakınlarda benim de izlediğim bir dans film müziği ödüllerin var. O konuya geçelim istiyorum. Film müziği gençlerimizin de çok ilgilendiği bir alan. Sizin döneminizde var mıydı bestecilik, film müziği, besteciliği o dönemde?
1: Yoktu. Bunlar hep biz mezun olduktan sonra maalesef oluştu.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Elektronik müzik de yoktu. Çünkü stüdyomuz yoktu. Ben Fransa'ya işte ödül aldım en iyi besteci. Sadece duyduklarımızla, dinlediklerimizle yaptığımız şeylerle. Ama şu anda elektronik stüdyoları var. Film müzikleri yapmak için stüdyolar var. Bayağı ama şey dediğim gibi film müziği bayağı şu anda ön safhada giden bir meslek veyahut da bestecilik diyebiliriz.
0: Evet, ben şimdi bakıyorum özgeçmişine. Elektronik müzik dünyası denince Fransa'da 1991 yılında katıldığım bir festival yarışma var değil mi?
1: Yarışma. Seçilmiş en iyi 15 besteci.
0: Evet,
1: tabii gönderdik
0: arasında,
1: eserlerimizi.
0: Evet, oradan başlıyorsun aslında. Bu alana nasıl geçildi? Yani bu film nasıl çıktı Amerika piyasalarında diyeyim?
1: Doğru,
0: yani
1: doğru.
0: O önemli bir şey çünkü.
1: Şöyle tabii kişinin ilgisiyle olan bir şey bu.
0: Hı-hı.
1: Ben çünkü rock müzik de dinlerim, caz müzik de dinlerim, türküyü de severim. Anadolu'nun topraklarını kullanmayı da çok sevdiğim için bu film müziği baktığım zaman gerçekten şöyle bir şey de var tabii. Klasik müzik bestesi yaptığımız zaman belli bir yerde kalıyorsunuz ve eseriniz kaç yılda bir kere çalınacak veya hangi şeffaflık bir eseri çalacak gibi kaygılar içerisinde olduğunuz için ama bir film müziği yaptığınız zaman, bu kalıcı olduğu zaman ve başarılı olduğu zaman dünyanın her tarafında gösterdiğiniz zaman o film müziğimiz zaten insanlar tarafından beğenilir ya da takdir edilir. Derken oraya doğru yöneldim. İşte ilk şeylerle TRT'de başladık o zamanlar.
0: Evet.
1: Şeylerde işte belgesellerle derken böyle gelişti. Tabii yaptıkça da isminiz duyuruluyor bir şekilde, tanınıyorsunuz. Bu tanımayla beraber birçok şey, projeler size geliyor.
0: Biraz bu projeden söz edelim mi? Bu çünkü bir proje sanıyorum.
1: Tabii proje.
0: Dans filmi nasıl oldu? Yani bu müzikte neler duyacağız biz?
1: Ha, şöyle bir şey anlatayım. Bu bir Nazlıhan var. İngiltere'de yaşıyor. Tiyatro
0: müzikleri
1: bölümünden. Tiyatrocu bir arkadaşımız. Bunlar daha önce böyle hazırlanan bir müzikle bir şeyler denemişler ve şey olmamışlar. Dedi Kemal dedi böyle bir proje var dedi. Müziklerini yapmak ister misin? Ya yapar mısın? Ben tabii seve seve dedim ve öyle başladı. Ve bu dört tane aynı ayrı bir karelerde dört tane ayrı dans eden gruplar var. Ve o grupların yaptığı yapılan daha önceki müziklerin farklı şey yaparaktan ben yeniden
0: Yeniden şekillendirmek
1: tabii,
0: gibi
1: yeniden
0: değil mi?
1: şekillendirmek.
0: Adı öyle zaten. Reshaping Landscapes.
1: Evet.
0: Bu pek çok ödül aldı.
1: Evet, almaya da devam
0: ediyor. Evet,
1: evet.
0: Evet. Söz edelim mi? Gerçekten önemli bu. Palm Beach'te almış önce.
1: Evet, evet.
0: Sonra San Francisco var.
1: Francisco'da en iyi dans film müziği ödülü aldı. Sonra New York Film Sinografi en iyi müzik dans filmi. Ve bir de tabii Cannes'da
0: aday olması
1: aday
0: çok
1: oldu.
0: önemli.
1: Bekliyoruz inşallah oradan da bir güzel haber gelirse.
0: Evet. Ben aslında sevgili Kemal'i emekli olduğunu gördükten sonra burada ağırlamak istemiştim ama bu film müziği de gerçekten çok güzeldi. Bu ödüller çok önemliydi. Şimdi burada konuşuyoruz. Şimdi sanıyorum bir başka film müziği değil, başka proje daha var.
1: Proje
0: yine
1: daha.
0: Çağatay var işin içinde.
1: Olsuz olmuyor.
0: Olsuz olmuyor.
1: Evet.
0: O da önemli. 8 Ağustos'ta.
1: 8 Ağustos'ta Amerika'da
0: Portland'da
1: bir uluslararası dünya premieri tabii olacak. Uluslararası bir festivalin açılış konseri.
0: Çağatay flüt Nicole Esposito ile olacaklar.
1: Beraber olacaklar.
0: Bu nasıl bir eser? Bunu da konuşalım.
1: Söyleyeyim. Nicole ve Çağatay daha önce benim eserim Amerika'da CD'ye kaydetmişlerdi.
0: Evet.
1: Sonra Nicole'la konuşurken dedik ya böyle bir festival açılışı olacak. Bir Türk eseri koymak istiyoruz. Yazar mısın dediler. Tabii heyecanlandım. Yani uluslararası bir festivalin açılış şeyinde. Neyse yazdım. Ne yazsam ben bu toprakları çok sevdiğim için bu topraklardan çok faydalanıyorum. Bana çok ilham veriyor. Çok şey var çünkü. Değiştikçe başka şeyler. Ben de Anadolu efsaneleri yazmayı karar verdim.
0: Çok efsanemiz var. Neler var içinde?
1: Söyleyeyim bu kısmı. Sadece 4 tane şey aldım, bölüm aldım buradan. Çünkü zamanlar kısıtlı olduğu için. Marias ve Apollo bu dünyada ilk defa müzik yarışmasının yapıldığı şeydir, yarışmadır.
0: Bölge.
1: Bölge, Afyon civarısı Friklerin olduğu, Midas'ın kulakları geçen.
0: Evet, evet.
1: Burada işte ve eser öyle başlıyor. Şef Midas, Marias ve Apollo,
0: Apollo evet.
1: Gelip flüt ve arp yarışmasıyla başlıyor eser. Çok ilginç, değişik bir şey olacak.
0: Efsanelerimizde var hem var. Arp hem flüt zaten.
1: Tabii tabii, oradan başlattım. Böylece dünyanın ilk yarışmasını ilk defa orada seslendirecekler ve böylece işte geçmişten bu zamana kadar olan şeyde orada yeniden başlatmış olacağım.
0: Öyle başlıyor, nasıl devam ediyor?
1: Sonrasında Niobe'nin efsanesi var. Hı-hı. Sonra Şahmeran bildiğimiz.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında Kibele, işte ana tanrıça, bereketli Anadolu'yu anlatan bir eserle bitecek.
0: Evet, harika. Yolunuz açık olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu üçüncü konçerto
1: üçüncü
0: dedik.
1: Konçerto.
0: Evet, ilki Göbekli Tepe'ydi.
1: Yunus Emre.
0: Yunus Emre'yi biraz önce dinledik.
1: Anadolu efsaneleri.
0: Anadolu efsaneleriyle devam ediyor. Gelecek sanıyorum arkası da.
1: İnşallah var şu an birkaç şey var. Sipariş teklifler var. İnşallah onları değerlendireceğim. Kendim için yazacağım eserler de var.
0: Neler
1: Bekledim.
0: Düşünüyorsun kim bilir. Yani çok proje var eminim.
1: Var. Onlar işte emekli olduktan sonra hep onu sakladım daha öncesinde konuştuğum zaman şeylerinde. Emekli yapacağım şeyler diye ve projeler kendim için kendim için yapacağım daha doğrusu.
0: Evet.
1: Yıllarca şöyle hep bestecilere al şu para şu besteyi yap. Al şunu şöyle bir müzik yap dedi ama şimdi artık kendim için yapacağım artık.
0: Harika.
1: O da güzel bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet, son olarak biraz önce söz ettik. Bu dans filmi müziklerinden seçtiğin bölümleri dinleyelim. Bundan sonraki bestelerini de burada kayıtlarını seslendirmek isteriz. Her zaman
1: seve
0: bekliyorum.
1: Seve. İnşallah şu şey olursa Anadolu efsaneleri.
0: Evet, evet, belki birlikte gelirsiniz.
1: Çağatay'la
0: Nicole'le. Evet, gayet güzel olur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar sizinle beraber olmak benim için çok mutluluktu. Teşekkürler destekleriniz için.
0: Her
1: destecilere
0: zaman,
1: ve sanatçılara verdiğiniz için ben teşekkür ederim
0: her
1: size.
0: Her zaman, her zaman. Biz çok uzun yıllardır tanışıyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet,
0: sanıyorum
1: 90,
0: ilk
1: 89.
0: O yıllarda ilk belki bestelerinden birinde
1: evet.
0: Ben Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda
1: Büyük
0: biz de
1: evet.
0: Katılmıştık. Bir takım şeylere, gazete ile ilgili okumalar.
1: Okumalar, seyirciye, evet. O zaman seyirciye takmışım ben herhalde.
0: Evet, da baştan
1: kullanıyorum,
0: aslında.
1: Evet.
0: Şimdi pek çok bestede kullanılıyor bu seyircinin katılması. İlk katılanlardan biriyim ben de.
1: Ne güzel.
0: İzleyicinin katılması. Aa. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden Bas Attila Manizade'yi Ay'ın yorumcusu köşesinde ağırlıyor.

от мира смею, ведь значит, угадаю.

0: Bunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır, ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim, hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma, müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Bunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Korsan Klasik.
1: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adili devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız cevap, kara kaplı kitap, zindan. Kayış kopar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.
1: Yapıcılar türküler söylüyor.
2: Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor.
1: Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl.
2: Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, çamur, kar.
1: Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak.
2: Ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak. Ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman.
1: Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı.
2: Bu iş biraz daha zor.
1: Zor mor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere alt katlarında. İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor yapı,
2: kan ter içinde.

bedava, yağmur çamur bedava, otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam ekranlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava.

shiver.

0: But active resistance is the only way. The battle's begun, I said it won't be long before the foe is vanquished and we have won.
1: Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.
2: The setting of the melody from the choral section of Beethoven's Ninth Symphony to the words by Schiller, All men are brothers, alle Menschen werden Brüder.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Samuel Duşkin. Polonya doğumlu, Amerikalı kemancı, besteci ve eğitimci Samuel Duşkin, Igor Stravinsky ile yakın işbirliği ve 20. yüzyılın önemli keman eserlerini kayıtlar yoluyla dinleyicilere tanıtmasıyla anılır. 1903 yılında 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Duşkin, ilk müzik eğitimine New York'taki Müzik Sanatları Enstitüsü'nde başladı. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda kemancı Guillaume Remy ve besteci Gabriel Ganay'ın öğrencisi oldu. Ayrıca Fritz Kreisler ve Leopold Auer'i de etkili öğretmenleri arasında saydı. 1918'de Paris ve Londra'daki ilk konserlerinden sonra 1924'te New York'ta bir resital veren sanatçı, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve İsrail'deki büyük orkestralarla performanslar sergileyerek uluslararası bir kariyer inşa etti. Bu performanslarda genellikle çağdaş repertuara ağırlık verdi. 1930'da Paris'te besteci Igor Stravinsky ile tanıştı. Stravinsky'nin re majör keman konçertosunun şekillenmesinde teknik tavsiyelerde bulundu. Stravinsky keman konçertosunu Duşkin'e ithaf etti. 1935'te Stravinsky yönetiminde konçertonun ilk kaydını yapan kemancı, eseri 60'dan fazla kez seslendirdiği kapsamlı bir turneye çıktı. Maurice Ravel'in Çıganı'nın yanı sıra Sergei Prokofiev, Bohuslav Martinu, Gabriel Pierne ve George Gershwin'in eserlerinin dünya premierlerini gerçekleştiren Duşkin, virtüöz kariyerinin yanı sıra keman etütleri besteledi. Hem klasik hem de modern eserlerin keman ve piyano için transkripsiyonlarını yaptı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde saygın bir keman tekniği öğretmeni olarak görev yapan Samuel Duşkin, 24 Haziran 1976'da Manhattan'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Şostakoviç, Puccini'nin operaları hakkında berbat diye haykıran Benjamin Britten'a, "Hayır Benjamin, yanılıyorsun. Harikulade operalar yazdı ama müziği berbattı." demiş. Hector Berlioz, gerçek müziğin ve müzisyenlerin baş belası olan divalardan iğreniyorum demiş. Philip Glass, beni minimal besteci olarak tanımladılar. Bu tanımı gerçekte hiç kabul etmesem de alıştım demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

0: Tadımlık sözler. Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.
1: Ver.
0: Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.

Alman besteci Norbert Burgmüller'in erken ölümün ardından bir hayli yakındı Schumann. Yakınmakta da haklıydı kendisiyle. Aynı yıl 1810'da doğan Norbert 26 yaşında ölmesiydi. Bestecilik yeteneği kim bilir nasıl gelişecekti. Parlak ve duyarlı bir besteciydi. Umut vadeden kariyeri henüz 26 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. Olağanüstü müzik yeteneğiyle donanmış olan Burgmüller, senfoniler, piyano konçertosu, oda müziği, vokal eserler ve diğer orkestra eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eser besteledi. Yeteneklerine rağmen Burgmüller'in hayatı mücadelelerle geçti. Epilepsi hastasıydı. Duygusal sıkıntıya bir tepki olarak aşırı alkol tüketimi epilepsi nöbetlerini daha da kötüleştirdi. İki nişanlısından ayrılması yoğun bir üzüntü getirdi besteciye ve bu da hastalık ve depresyonla gölgelenen yaşamına olumsuz etki etti.

Burg Müller ilk piyano konçertosunu bestelediğinde çağdaşı Robert Schumann'da Opus 92 ve Opus 134 sayılı iki piyano eserini bestelemişti. Bu eserler Schumann'ın en iyi eserleri olmasa da kendine özgü güzellikleriyle bir dehanın izlerini taşıyordu. Burg Müller'in piyano konçertosunda ise kendinden emin bir akıcılık, Weber ve Hummel'in ruhunun izlerini taşıyan daha geleneksel özellikler vardı. Ancak herkesi büyüleyen şey konçertonun ikinci bölümüydü. Piyano, solo, cello ve orkestra arasında olağanüstü bir diyaloğun duyulduğu bu yavaş bölümde Burg Müller her iki çalgının ve orkestranın birbirini ezmeden kendi sesini duyurmasına eşit olanak sağlamıştı. Burg Müller'in erken ölümü bu türdeki tek eseri olan piyano konçertosunun etkisini ve yayılmasını ve yeterince takdir edilmesini sınırladı.

Burg Müller'in henüz 16 yaşındayken yazdığı piyano sonatını Schumann mükemmel bir eser olarak nitelendirmiş, tutkulu, etkileyici ve dikkat çekici piyano sonatının açılış bölümü hakkında şunları yazmıştı. Bölüme yoğun, güzel ve güçlü bir tutku hakimken besteci heyecanının kontrolünü de elinde tutuyor. Böylece kalbi hem coşturuyor hem de aynı anda sakinleştiriyor. Robert Schumann'ın yazılarında ve ara sıra yaptığı performanslarda Burg Müller'e verdiği destek, bestecinin eserlerinin tamamen unutulmamasını sağlamıştır.

Besteci Mendelssohn da Burg Müller'i destekledi ve konser programlarına dahil etti. Johannes Brahms da aynı şekilde. Schumann 1838'de Leipzig Gewandhaus'ta Mendelssohn yönetimindeki bir konserin ardından yazdığı yazıda Burg Müller'in 1. senfonisini son zamanlarda yaratılmış en soylu senfoni olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Schubert'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Dominör Senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde Burg Müller'in kendine özgü sesiyle öne çıkan 1. senfonisinin özgünlüğünden ve şaşırtıcı yeniliğinden övgüyle söz edildi.

Norbert Burgmüller'in Opus 7 Re minör 2 no'lu yaylı dörtlüsü Burgmüller'in henüz genç bir delikanlı olduğu 1825-1826 yılları arasında bestelenmiş erken romantik oda müziğinin güzel bir örneğidir. Bu dörtlü Burgmüller'in kısa bir süre içinde yazdığı dört eserinden biridir ve Beethoven'la çağdaşlarının oda müziği gelenekleriyle olan derin bağını yansıtır. Müzik erken romantik tarzın ayırt edici özelliklerinden olan etkileyici melodiler ve dinamik kontrastlarla doludur. Burgmüller'in yazımı, biçime erken yaşta hakimiyetini ve lirikliği dramatik gerilimle dengeleme yeteneğini de gösterir. Bu nitelikler daha sonra Schumann ve hatta Brahms'ın eserlerinde de yankı bulacaktır. Gençlik dönemine ait olmasına rağmen dörtlünün ifade gücü ve yapısal netliği Burgmüller'in besteci olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Yaşamı boyunca sadece piyano konçertosu, birinci senfonisi, bazı koro parçaları halka açık olarak seslendirilen Burgmüller'in eserlerinden bazıları 1980'lerde yeniden gündeme getirildi. Klasik müzik tarihinde yeniden yankı bulan eserleri 1986 yılında Düsseldorf'ta Burgmüller'in ölümünün 150. yıl dönümünü anma konserinde ilk kez seslendirildi. Kabul edelim ki onun hakkında çok az şey biliyoruz. Alman besteci Burgmüller'in hayatı ve kariyeri kısa sürmüş olsa da ardında bıraktığı zengin müzik mirası büyüleyici. Hak ettiği ilgiyi göremeden yaşama veda eden Norbert Burgmüller hakkında Alman oyun yazarı, romancı ve şair Karl Immermann bir keresinde şunları yazmış. Burgmüller hiçbir notayı sadece var olsun diye yazmadı. Her ton yaşayan bir gereklilikten doğdu. Kendini hissedilmeyen, geleneksel yollarla tatmin etmektense o bir şeyi bitmemiş bırakmayı tercih etti.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok eski bir dostum var.
1: Harika.
0: Besteci, orkestra şefi Kemal Güneç. Hoş geldin Kemal'cığım.
1: Hoş bulduk. Tekrar beraber olmak benim için çok mutluluk. Bir de emekli olduktan sonra gelmek
0: evet,
1: daha da mutluluk.
0: Gerçekten öyle. Çok yeni, yakında emekli oldu sevgili Kemal Güneç. Hayırlı olsun diye başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Önemli değil mi? Yıllarca çalışmak Ankara Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası. Evet. Yıllardır orada orkestra şefi. Pek çok konserler yönetmek, provalar, festivaller, yurt dışı
1: çok
0: seyahatleri.
1: Çok yoğun tabii. Çok.
0: Oradan başlayalım istersen. Nasıl girdin konservatuvar eğitiminden sonra?
1: Sonra
0: Tabii ki.
1: evet.
0: 1988 yılında.
1: 88 yılında oba ve kompozisyon bölümünden mezun oldum. Oba hocam rahmetli Şakir Yolaç.
0: Evet.
1: Kompozisyon hocam yine rahmetli anıyorum. Sabahattin Kalender.
0: Evet.
1: İkisine buradan çok teşekkür ederim. Oba'ya tabii İrfan Hoca ile başladım. Bunu da söylemem gerekiyor.
0: Evet.
1: Ellerinden öperim.
0: Değerli isimler hepsi.
1: Ya o dönem öyleydi sanki.
0: Evet.
1: Eşe Hanım yani bir baktığınız zaman o döneme tabii şu anda fazla bilmiyorum ama gerçekten Cumhuriyet'in ikinci kuşak hocalarıyla beraber, besteci hocayla beraber çalışmak bizim için çok önemli ve çok gurur verici bir şey ve çok şey öğrendik onlardan.
0: Sizin sınıfınız da çok özeldi sanıyorum değil mi? O kadar çok insan
1: dönem.
0: Şu anda,
1: evet,
0: o dönem.
1: Biz hep sınıf demiyoruz da çünkü orada bir aşağı bir yukarısı hep olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, hep bilinen isimler şu anda, müzik dünyasında olan isimler.
1: Tabii, şimdi biz hocalarımızın yerine geçmiş oluyoruz tabii o zamanki şeye bakarsak. Tabii işte Naci var, Cem Dizdir, Turgay
0: evet.
1: Abi, Turgay Erdener abi.
0: Turgay Erdener.
1: Sonra.
0: Asistan sanıyorum, yeni
1: tabii,
0: mezun
1: başladım,
0: muydu?
1: Tabii başladım, mezundu tabii. Turgay
0: Bestecilik.
1: Hep bestecilere gidip çalınıp her şeyi gösterirdik. Sorardık Turgay abi. O da hiç kocunmadan hep yardımcı olurdu bize. Ve yol gösterirdi.
0: Çağatay var tabii. Çağatay Akyol.
1: Tabii. Evet. Yani şu anda aklımda. O kadar çok insan
0: evet,
1: var ki yani.
0: Evet,
1: atlamamak
0: evet.
1: için şey atlamayayım diye saymıyorum.
0: Evet evet. Biz böyle hemen aklımıza ilk gelenleri söyleyelim. Hepsine selamlarımızı gönderelim.
1: Tabii ki.
0: Hemen belediye kent orkestrasına mı oldu giriş?
1: Güzel soru. Şimdi ben okul döneminde tiyatronun mezuniyetlerinde ben oyun müzikleri yapıyordum. Öyle giderken Sabahattin hocamla konuşurken hocam dedim ben hani okulda ve hocalık veyahut da herhangi bir şey yapmak istiyorum ama beste yapmak istiyorum. O zaman oğlum dedi sana şey dedi oyun müziği bestele dedi. Tamam hocam dedim. Böylece ben oyun müziğine başlamış oldum. Derken giderken böyle artık şey o zaman yine rahmetli Bozkurt Kuruç genel müdürdü ve hocamızdı.
0: Devlet tiyatrolarında.
1: Evet. Onu konuşurken falan ben tabii yaptığım eserler ilgi görmeye başladı. Yaptığım işler değerlendirmeye başlayınca Bozkurt Kuruç bana dedi ki gel seni devlet tiyatronun genel müzik direktörü yapalım mezunlukta.
0: Ne güzel.
1: Heyecanlandım. Hocama da gittim anlattım. Hocam da tabii konuda Bozkurt Kuruç'la konuşmuş. Tam böyle işler olacaktı. Kuvvet Savaşı başladı ve Bozkurt Hoca'yı görevden aldılar. Benim o anda her şey durdu.
0: Evet.
1: O anda da tek açılan yerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın imtihanı vardı.
0: Evet.
1: Mezun olmuştum. Ben de oraya girdim de takip ediyordum ki şey, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. Çok güzel işler yapıyor. Caz konserleri hem ben sevdiğim tarz şeyler vardı. Oraya girdim ve orada 36 yıl bitti. 20 yıldır şefliğini yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi de emekli oldum orada.
0: Evet, evet tekrar hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben emekli olan sanatçıların daha çok çalıştığını biliyorum.
1: Kendimize zaman ayırıyoruz.
0: Evet,
1: o yüzden
0: evet. Hele çünkü bir besteci en çok üreteceğin zamanlar olacak diye düşünüyorum bundan
1: kesinlikle.
0: Sonra.
1: Kesinlikle. Zaten emekli olduktan sonra şurada kaç oldu? Şubat'ta olmuştu.
0: Çok yakın.
1: Ve bir sürü iş yaptım.
0: Evet,
1: o an,
0: evet.
1: Bayağı ürettim. Başka konserlere gittim, yönettim. Belki de şeyden olabilir bu. Orada sadece orkestranın yapacağı provalar, yapılacak konserler, projeler düşündüğüm için kendimize pek fırsat ayıramadık. Ama emekli olduktan sonra hep şey dedim. Emekli olduktan sonra yapacağım şeyler içerisinde kendime zaman ayıracağım ve kafamda oluşturacağım işleri, besteleri yapmak diye öyle kendime söz vermiştim ve başladım.
0: Evet, başladın biliyorum. Gerçekten takip ediyorum. Pek çok beste var. Hepsini konuşacağız ama ben aslında sizin dönemden söz edince ilk müzik aramızda o şekilde verelim istiyorum. Değerli piyanist
1: ay
0: Yeşim
1: canım.
0: Gökalp
1: Gökalp.
0: Gerçekten Çok erken yitirdik onu.
1: Maalesef.
0: Geçen yıl 1 Aralık 2025'miş baktım. Aa, o tarihte yitirmişiz. Çok çok çok yakın. Onun için bir prelüt bestelemişsin. Hangi yıl bilemiyorum ama o, yakında.
1: Sen de yakınlarda bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama 2021.
0: 2021
1: yılında.
0: Evet, evet.
1: Yeşim'le okuldan çok dostluğumuz çok güzeldi yani. Ben işte mesela ilk denemelerimi Yeşim'e çaldırdım. Piyano eserlerim gitti. Yani o işte çalardı. İşte burası şey pozisyonu uygun değil. Hani derken yine karşılaştık dedi. Konuşa ben de Türk beste. Yeşim bu arada Türk bestecileri için çok uğraşıyor. Yani bütün kayıtlarını yaptı.
0: Evet.
1: Ve gerçekten çok önemli. Bu yani bizim besteciler, Türk besteciler için önemli bir şeyler yaptı. Allah rahmet eylesin. Konuşurken Kemal dedi senin bestelerini çalmak isterim dedi. Ne yapalım? O zaman ben dedim senin için bir tane prelüt yazayım dedim. Tamam dedi. Yazdım gönderdim. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum tabii.
0: Evet,
1: Onu da
0: evet.
1: kayda aldı ve Çağdaş
0: Evet.
1: Türk Bestecileri şeyinde albüm içerisinde yer alıyor eserim.
0: Evet, ilk müzik aramızı onunla verelim. Kemal Günüç'ün Prelüdünü dinliyoruz.
1: Yeşim için prelüt.
0: Evet, Yeşim için
1: Ki, tabii
0: Prelüt adı da.
1: Yeşim'e
0: Evet,
1: tabii
0: Yeşim için Prelüt
1: prelüt.
0: adında da var.
1: Evet.
0: Evet, Yeşim Gökalp seslendiriyor.

0: Kemal Günüç'ün Yeşim İçin Prelüt adlı eserini dinledik. Yeşim Gökalp seslendirdi. Sevgili Yeşim'i de saygıyla anarak Kemal'le sohbetimize devam ediyoruz. Biraz yakınlarda, çok yakında değil mi? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile seslendirilen bir eserim var. Ona geçmek istiyorum.
1: Geçelim, evet.
0: Çok güzel bir eser. Ben dinlediğim için söylüyorum. Videolarını izledim birkaç tanesini. Öncesinde de sevgili Çağatay Akyol'un bir konserinde Bilgin Canaz'la seyirciler arasındaydık. Onunla konuştuk. İşte biz Eskişehir'e gideceğiz, Kemal'in bir eserini seslendireceğiz falan diye. Çok heyecanlıydı. Nasıl bir proje bu Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda?
1: Evet, şöyle bir şey. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü 10 günde yazmak zorunda kaldım
0: O kadar
1: mesela.
0: kısa
1: Kısa
0: sürdü.
1: zamanda.
0: Evet.
1: Çünkü ben daha önce sezon programı yapılırken ben 6 Mayıs'ta başka bir program yönetecektim. Orkestra şefi olarak katılacaktım. Sonra şey dediler, o gelecek solistle anlaşamamışlar. İptal ettiler, başka program koydular. Tamam dedi, o program iptal olunca dediler ne yapacağız? O zaman dur ben bir şey yazayım bari Yunus Emre dedim. Yazabilir misiniz? Deneyeceğim dedim. Bilmiyorum dedim. Onu hemen tabii Çağatay'ı aradım ve Bilgin aradım dedim ki 6 Mayıs nasıl sizin için uygun mudur? Hayırdır dedi. Ben de dedim ki ben bir konçerto yazmaya başlıyorum. Dur dedi ne zaman çalışacağız nasıl olacak? Dedim siz ben size güveniyorum. Siz bana güveniyorsunuz. Tamam dedim. Ondan sonra oturdum. Ben tabii Yunus Emre'yi biraz araştırdım.
0: Şiirlerini nasıl, herhalde.
1: Şiirlerini.
0: Evet tabii.
1: Ondan sonra, çünkü oradan yola çıkarak yaptım. Hemen yazdım hemen Çağatay ile Bilgin'e gönderdim. Onlar da çalışırken. Neyse ki anımızın akıyla çok güzel bir, güzel yani kendim için seveceğim ama güzel bir eser çıktı. Seyirciyi de kattım. Daha önce Göbektepe'de kullanmıştım seyirci. Seyirci ekranda Yunus Emre'nin şiiri her bölüm başında o bölümü anlatan şiirleri okudular ve şey
0: Hem
1: eserin içerisine girdiler.
0: okuyorlar ve seslendiriyorlardı sanıyorum şiirleri.
1: Yüksek sesle okuyorlar.
0: Evet, çok önemli o.
1: Ve ama şöyle bir şey oluyor mesela ilk başta dağınık başlayan bir şey sonradan hep beraber birliğe doğru gitti. Yani Yunus Emre'nin felsefesinde benlikten birliğe doğru gidiş vardır ya.
0: Evet.
1: Onu orada yakaladık ve bunu hissettim ben seyirciler. Bir de tabii şey enteresan kendi eserini yönetmek bir şefin
0: Çok önemli.
1: Çok
0: Çok
1: çok
0: önemli. Gerçekten öyle. Ben daha önceki sanıyorum ilk konçertoydu değil mi? 2020'deki
1: Göbekli Tepe.
0: ilk nefes bir dokunuş.
1: Dokunuş.
0: Göbekli Tepe seslendirdik burada konuştuk da
1: Evet.
0: Onun Rusya'da, St. Petersburg'da
1: Evet.
0: seslendirildiğini biliyorum. Sanıyorum gidememiştin değil mi?
1: Gidememiştim.
0: Evet.
1: Emekli değildim. O
0: Evet
1: yüzden
0: ya,
1: diyemedim.
0: her zaman üzülmüşümdür. Besteci orada olmalı, hatta yönetmeli.
1: Yönetme kısmı tartışabiliriz
0: Evet.
1: ama ben daha çok yönetmekten ziyade karşıdan dinlemek benim daha çok
0: Evet.
1: keyif
0: Nasıl
1: veriyor bana.
0: o duyguyu hani hissettiklerini verebiliyorlar mı acaba diye değil mi? Orada olmak, salonda olmak çok
1: Olmak
0: önemli.
1: çok önemli. Tabii söyleyeceğimiz şeyler vardır. Hani şurası belki böyle olur diye. Ama
0: Evet.
1: artık
0: Neyse bundan sonra. Bundan sonra
1: inşallah.
0: diyelim. Orada hem bulunmak hem yönetmek oldu değil mi?
1: Evet.
0: Eserin adını da verelim. Bir Ben Vardır,
1: Aşkın
0: Aşkın
1: Yolu.
0: Yolu. Anlatıyor yani değil mi? Şiirlerden alınmış
1: Alınmış.
0: bir.
1: Tabii her bölüm başında Yunus Emre'den seçtiğimiz şiirler var. O bölümü anlatan yani bir tasavvufi yolculuk.
0: Evet.
1: Daha doğrusu işte arayıştan sonsuzluğa giden bir yolculuğu hep beraber seyirciyle beraber biz de yapmış olduk.
0: Aslında kısa bir eser değil, değil mi?
1: 40
0: 40
1: dakika, 40
0: dakika,
1: dakika.
0: uzun bir eser.
1: Evet.
0: İzleyici neler söyledi? Sonradan onlarla konuştunuz mu bilmiyorum konser
1: Birkaç kişiyle
0: sonrası.
1: geldiler, konuştuk. Çünkü bir arada mesafe vardı seyircilerle buluşmamız için. Çok etkilendiklerini ve şeyi söylediler. Bunu okudukları zaman şiiri anladıkları hissettikleri anda ve müzikle beraber o yolculuğun içerisine ve aşamaları beraber yaşadıklarını söylediler ve ben çok tabii
0: Mutlu
1: mutlu
0: olduğunu
1: oldum
0: tabii
1: tabii.
0: yani
1: Tabii.
0: başardım
1: Yani
0: diyerek herhalde.
1: demek ki ulaşabildim. Yani
0: Evet, evet.
1: o şeyi başarabildik diye
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: mutlu oldum.
0: O duyguyu vermek önemli. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra eserden sanıyorum bir bölüm seçmiş sevgili Kemal.
1: Evet. Yani doğrusu şöyle her bölümler
0: Kısa
1: kısa
0: kısa.
1: kısa bölüm yani
0: Evet.
1: seçtim.
0: Hepsini çalamayacağız tabii. Bir bölümünü dinleyelim. Kemal Günüç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Solistler sevgili Çağatay
1: Hayır.
0: Akyol, arp sanatçımız ve Bilgin Canaz,
1: Evet.
0: Neyzen Bilgin Canaz'ı dinliyoruz. Kemal Günüş'le sohbetimize sonra devam edeceğiz.

0: Kemal Günüç yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Kemal Günüç'ün eserini dinledik. Bir Ben Vardır, Aşkın Yolu. Solistler Çağatay Akyol ve Bilgin Canaz'dı. Kemal Günüç'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi çok yakınlarda benim de izlediğim bir dans film müziği ödüllerin var. O
1: Evet.
0: konuya geçelim istiyorum. Film müziği gençlerimizin de çok ilgilendiği bir alan. Sizin döneminizde var mıydı bestecilik, film müziği, besteciliği o dönemde?
1: Yoktu. Bunlar hep biz mezun olduktan sonra maalesef
0: Evet,
1: oluştu.
0: evet,
1: Yani
0: evet.
1: elektronik müzik de yoktu. Çünkü stüdyomuz yoktu. Ben Fransa'ya işte ödül aldım en iyi besteci. Sadece duyduklarımızla, dinlediğimizle, yaptığımız şeylerle. Ama şu anda elektronik stüdyoları var. Film müzikleri yapmak için stüdyolar var. Bayağı ama dediğim gibi film müziği bayağı şu anda ön safhada giden bir meslek veyahut da bestecilik diyebiliriz.
0: Evet, ben şimdi bakıyorum özgeçmişine. Elektronik müzik dünyası denince Fransa'da 1991 yılında katıldığım bir festival yarışma var, değil mi?
1: Seçilmiş
0: Yarışma.
1: en iyi 15 besteci
0: Evet,
1: tabii gönderdik
0: arasında.
1: eserlerimizi.
0: Evet, oradan başlıyorsun aslında. Bu alana nasıl geçildi? Yani bu film nasıl çıktı? Amerika piyasalarında diyeyim.
1: Doğru,
0: Yani o
1: doğru.
0: önemli bir şey çünkü.
1: Şöyle tabii kişinin ilgisiyle olan bir şey bu. Ben çünkü rock müzik de dinlerim, caz müzik de dinlerim, türküyü de severim, Anadolu'nun topraklarını kullanmayı da çok sevdiğim için bu film müziği baktığım zaman gerçekten şöyle bir şey de var tabii. Klasik müzik bestesi yaptığımız zaman belli bir yerde kalıyorsunuz ve eseriniz kaç yılda bir kere çalınacak veya hangi şef alıp eseri çalacak gibi kaygılar içerisinde olduğunuz için ama bir film müziği yaptığınız zaman, bu kalıcı olduğu zaman ve başarılı olduğu zaman dünyanın her tarafında gösterildiği zaman o film müziğimiz zaten insanlar tarafından beğenilir ya da takdir edilir. Derken oraya doğru yöneldim ya. İşte ilk şeylerle TRT'de başladık. O zamanlar
0: Evet.
1: şeylerde işte belgesellerle derken böyle gelişti. Tabii yaptıkça da isminiz duyuruluyor bir şekilde tanınıyorsunuz. Bu tanımla beraber birçok şey projeler size geliyor.
0: Biraz bu projeden söz edelim mi? Bu çünkü bir proje
1: Tabii
0: sanıyorum.
1: proje.
0: Dans filmi nasıl oldu? Yani bu müzikte neler duyacağız biz?
1: Ha, şöyle bir şey anlatayım. Bu Nazlıhan var. Amerika İngiltere'de yaşıyor. Tiyatro
0: Müzikleri.
1: bölümünden tiyatrocu bir arkadaşımız. Bunlar daha önce böyle hazır olan bir müzikle bir şeyler denemişler ve şey olmamışlar. Dedi Kemal dedi böyle bir proje var dedi. Müziklerini yapmak ister misin? Ya yapar mısın? Ben tabii seve seve dedim ve öyle başladı. Ve bu dört tane ayrı bir karelerde dört tane ayrı dans eden gruplar var. Ve o grupların yapılan daha önceki müziklerin farklı şey yaparaktan ben yeniden
0: Yeniden
1: tabii
0: şekillendirmek gibi değil
1: yeniden
0: mi? Adı
1: şekillendirmek.
0: öyle zaten. Reshaping Landscapes.
1: Evet.
0: Bu pek çok ödül aldı.
1: Evet, almaya da devam ediyor.
0: Ediyor,
1: Söz ediyor.
0: evet.
1: Evet.
0: Söz edelim. Gerçekten önemli bu. Palm Beach'te almış önce, değil mi?
1: Evet.
0: Sonra San
1: San
0: Francisco
1: Francisco'da en
0: var.
1: iyi dans film müziği ödülü aldı. Sonra New York Film Sinematografi en iyi müzik dans filmi ve bir de tabii Cannes
0: Cannes'da aday olması
1: aday
0: çok
1: oldu.
0: önemli.
1: Bekliyoruz inşallah oradan da bir güzel haber
0: Evet,
1: gelirse
0: evet. Ben
1: şey olur.
0: aslında sevgili Kemal'i emekli olduğunu gördükten sonra burada ağırlamak istemiştim ama bu film müziği de gerçekten çok güzeldi. Bu ödüller çok önemliydi. Şimdi burada konuşuyoruz. Şimdi sanıyorum bir başka film
1: Proje
0: müziği
1: daha.
0: değil, başka
1: Evet.
0: proje daha var. Yine
1: Proje daha.
0: Çağatay var işin içinde, değil mi?
1: Onsuz olmuyor. Onsuz
0: Onsuz
1: olmuyor.
0: olmuyor.
1: Evet.
0: O da önemli 8 Ağustos'ta.
1: 8 Ağustos'ta Amerika'da
0: Portland. Evet.
1: Portland'da
0: Bir dünya
1: uluslararası bir
0: premieri.
1: tabii olacak. Uluslararası bir festivalin açılış konseri.
0: Çağatay flüt Nicole Esposito ile
1: Evet.
0: olacaklar, değil
1: Beraber
0: mi?
1: olacaklar.
0: Bu
1: Bana
0: nasıl bir eser? Bunu da konuşalım.
1: söyleyeyim. Nicole ve Çağatay daha önce benim bestelerimi Amerika'da
0: Evet,
1: CD'ye
0: seslendirdiler.
1: kaydetmişlerdi.
0: Evet.
1: Sonra Nicole'la konuşurken dedik ki ya böyle bir festival açılışı olacak. Bir Türk eseri koymak istiyoruz. Yazar mısın dediler. Tabii heyecanlandım yani uluslararası bir festivalin açılış şeyinde. Neyse yazdım. Ne yazsam ben bu toprakları çok sevdiğim için bu topraklardan çok faydalanıyorum. Bana çok ilham veriyor. Çok şey var çünkü. Değiştikçe başka şeyler. Ben de Anadolu efsaneleri yazmayı karar verdim.
0: Çok efsanemiz var. Neler var içinde?
1: Söyleyeyim bu kısmı. Sadece 4 tane şey aldım, bölüm aldım buradan. Çünkü zamanlar kısıtlı olduğu için. Marias ve Apollo bu dünyada ilk defa müzik yarışmasının yapıldığı şeydir, yarışmadır.
0: Bölge.
1: Bölge, Afyon civarısı Friklerin olduğu, Midas'ın kulakları geçen.
0: Evet, evet.
1: Burada işte ve eser öyle başlıyor. Şef Midas, Marias ve Apollo,
0: Apollo evet.
1: Gelip flüt ve arp yarışması ile başlıyor eser. Çok ilginç değişik bir şey olacak.
0: Efsanelerimiz de var. Hem var. Arp hem flüt zaten.
1: Tabii tabii oradan başlattım. Böylece dünyanın ilk yarışmasını ilk defa orada seslendirecekler. Ve böylece işte geçmişten bu zamana kadar olan şeyde orada yeniden başlatmış olacağım.
0: Öyle başlıyor, nasıl devam ediyor?
1: Sonrasında Niobe'nin efsanesi var. Hı hı. Sonra Şahmeran bildiğimiz.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında Kibele işte ana tanrıça bereketli Anadolu'yu anlatan bir eserle bitecek.
0: Evet harika. Yolunuz açık olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu üçüncü konçerto dedik.
1: Konçerto.
0: Evet, ilki Göbekli Tepe'ydi.
1: Yunus Emre.
0: Yunus Emre'yi biraz önce dinledik.
1: Anadolu efsaneleri.
0: Anadolu efsaneleriyle devam ediyor. Gelecek sanıyorum arkası da.
1: İnşallah var şu an birkaç şey var. Sipariş teklifler var. İnşallah onları değerlendireceğim. Kendim için yazacağım eserler de var.
0: Neler düşünüyorsun kim bilir. Yani çok proje var eminim.
1: Var. Onlar işte emekli olduktan sonra hep onu sakladım daha öncesinde konuştuğum zaman şeylerinde. Emekli yapacağım şeyler diye ve projeler kendim için kendim için yapacağım daha doğrusu.
0: Evet.
1: Yıllarca şöyle hep bestecilere al şu para şu besteyi yap. Al şunu şöyle bir müzik yap dedi ama şimdi artık kendim için yapacağım artık.
0: Harika.
1: O da güzel bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet, son olarak biraz önce söz ettik. Bu dans filmi müziklerinden seçtiğin bölümleri dinleyelim. Bundan sonraki bestelerini de burada kayıtlarını seslendirmek isteriz. Her zaman
1: seve
0: bekliyorum.
1: Seve. İnşallah şu şey olursa Anadolu efsaneleri.
0: Evet, evet, belki birlikte gelirsiniz.
1: Çağatay'la, Nikol'la
0: birlikte. Nikol'la, evet, gayet güzel olur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar sizinle beraber olmak benim için çok mutluluktu. Teşekkürler. Destekleriniz için.
0: Her
1: destecilere,
0: zaman, her
1: sanatçılara verdiğiniz için ben teşekkür ederim
0: her
1: size.
0: Zaman, her zaman. Biz çok uzun yıllardır tanışıyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Sanıyorum
1: 90-89.
0: O yıllarda ilk belki bestelerinden biri
1: evet.
0: De ben Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda
1: Büyük Stüdyo,
0: biz de
1: evet.
0: Katılmıştık. Bir takım şeylere, gazeteyle ilgili okumalar.
1: Okumalar, seyirciye, evet. O zaman seyirciye takmışım ben herhalde.
0: Evet, da
1: baştan kullanıyorum,
0: aslında.
1: Evet.
0: Şimdi pek çok bestede kullanılıyor bu seyircinin katılması. İlk katılanlardan biriyim ben de.
1: Ne güzel.
0: İzleyicinin katılması. Aa. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden bas Attila Manizade'yi Ay'ın yorumcusu köşesinde ağırlıyor.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı Luke Howard'ın Galileo isimli albümünden Near and Far isimli eserle yapacağız. Bugün Uyan Neo'yu biraz planlarken ya da çalacağım eserleri düşünürken biraz daldan dala hareket edeceğimiz, bir renk paletinde renkten renge dolaşacağımız bir seçki hazırlamak istedim. Near and Far bunun için çok keyifli bir başlangıç. Çünkü bestecinin klasik müzik ve blues müziği harmanlayarak bestelediği ve doğaçladığı pek çok eserden oluşan bir albümün bir parçası bu. Dolayısıyla bugün Neo'muz biraz macera perest olacak. Hoş geldiniz.

Hugh Bevingham'in Prehension isimli albümünden Ab Ovo isimli eseri dinledik. Aslında bu eseri daha önce birkaç kere radyoda çaldım. Çok da sevdiğim, minimal diline hayran olduğum, beni manen çok dinlendiren bir eser. Fakat Ab Ovo'nun anlamını hiç merak etmemişim bu zamana kadar. Ve bugün araştırmak istedim. Latince'de başlangıçtan, kökenden, yumurtadan anlamına gelen bir deyişmiş. Bu terim Leda ve Zeus'un çocuğu olan ve ikiz yumurtalardan birinden doğan Truvalı Helen'ın doğumunu anlatan Yunan mitine atıfta bulunurmuş. Şimdi sırada Oliver Arnalds'ın The Invisible kısa çalarından Respite ve Epilogue.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programında Chad Lawson'ın Breed isimli albümünden To Hold the Stars in the Palm of Your Hand isimli eseri dinledik. Oldukça meditatif bir eser olduğunu düşünüyorum. Sırada da bana yine bu hisleri çağrıştıran bir eseri seçmek istedim. Çok sevdiğim, Uyan Neo'da ağırlamaktan çok mutlu olduğum ve dinlemeye bayıldığım bir besteci. Ola Yaylo. Kendisinin Dark Night, Luminous Night isimli kısaçalarından Dark Night of the Soul isimli eseri dinleyeceğiz. Eserin başlangıcı bana biraz Philip Glass'ın üslubunu anımsatıyor. Fakat tabii eser böyle kalmıyor ve oldukça da uzun bir eser olduğu için hem pek çok çeşitlemeye, değişime, yeni fikirlere maruz kalıyor hem de aynı zamanda bugün hani benim de oldukça yer vermek istediğim daldan dala, renkten renge dolaşan çok keyifli bir macerası var. Her ne kadar ismi Ruhun Karanlık Gecesi olsa da içerisinde bu karanlığa da ait olan pek çok farklı renk, pek çok farklı ton var.

Olay Eylo'yu tabii ki bırakmıyoruz. Yakın bir zamanda keşfettiğim ve keşfetmekten çok memnun olduğum bir albüm. Light and Love, New Vocal Works for the Sonics Ensemble isimli albümden bestecinin Sacred Light isimli eserini dinledik. Şimdi bu albümü tabii hemen bırakmak istemedim. İçerisinden bir eser daha seçtim. Tobias Forster'ın Light and Love isimli eseriyle Uyan Neo devam ediyor.

Joe Kraus, Veit Hübner ve Sirius Quartet, Giacomo isimli teklisini dinledik. Şimdi bu eser bizim bugünkü renk paletimizde apayrı, bambaşka bir renk oldu. Biraz da sürprizli oldu. Bugünkü programımızın son eserini çalacağım. Hazır birkaç parçadır saksafon dinliyorken kapanışımızı da bildiğimiz, dinlemelere doyamadığımız bir klasik eserle ve onun saksafon düzenlemesiyle yapalım istedim. Jess Gillam ve topluluğundan, Prison Wall 2 kısa çalarından Claire de Lune, Debussy ve saksafonun muhteşem bir işbirliği.

0: Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında Uyan Neo'ya eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

Schatten wie das Meer.